Gıhdarin hêja, gıhdarin radyo delal. Un naha li bernameya Tirkiye ve Suriye'den av vera bere un naha de gıhdari dibin. Bimere bin.

Pazarata Çantı ya Suriye'de. Şanda performansın beyanpa peşkeşike, kuşu mirada rastin a Suriye ilham girtine. Dınavuan da güvendin geliri hene kuçirukin baranu Yasmine ve de Beijin. Ustranin kevne şupi kuca uhara Şam ve Halebeji, jinefşek gibi nefşek idin hildigrin.

Avaliyenko Dervaiç Afganiyen meydaniya ko belgeye ka biryariya ko bankana vendiya Suri belaf kirna ko te deji ko Rewaziye nu ko dabari Avaliyenko Dervaiç'da hene Ulu gora ve ko biryariyeji banka o ko pargerdaniye ko Bev haugu hartına kada vira mecburin ko Avaliyenko biryato renji haneyen ko vaki Muna germiye o vasatın ko ünlü kotena ve lirayın Suriye'de ben Khanduya van vefko agahiye pişti ve ko yeki hatına ko para parızgaha bankana vantiya habuna briyarekiye ko vasajı red bu kurbun. O avi ekşi ko gomanin liser rastiya ve belgeyeci çeydike. Ve kırna deryaya sinur ko yorubaya ko tefkara darbasbunari ve ko de deryaya sinur eko yorubaya ya ko leparzgaha hasake respekiriya ve evji ko nişana ve gara ko hizmet guzeri indinav bera Suriye ve Irakida ve yak komin ko yakem eri ve yin ko hatina peşvazi kirin o hamu yeko amada kariyer bu ko hisin kırna ko kurubarin ve jihatina kirin. Ama da kırna navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karen gu ama da kırna navında ka şuştuna gurçukan ko daliziya le bajari xan şeyhune le gunda var yedli be bavar davam dike o evji ko navında bebeştigireye navında şaha Süleyman Ali kariya be ku haf kariya reve beriye tondrostiye ko de ama da kırın da ko hizmetin nakhaşin ko gurçukan bike. دیتنا گوره که به کومیل در زوری ده به بریا را گهاندونه در زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیسه که چه سادین که نناسته نه دو بوحاتون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

teknolojik de medit ku de sapanin dijital platformen ku danışinin terabiye ser heylu sapanan peşgeşigin. Da ku stresu fukaran kim bekezi de bunak çebuye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene. Uredana nekhaşan ku nefeniyate vahijre hetiyan malan ku alikariye begerin.

Şura rüş avay kürüş ki bi dora kilometri cihaki din heye bi nave ku el divaran dinasi u belki tikili yoveji cihibi el erya qebare ku xudan avayji kürüş kere habu u heja ya yoveji ku amdibiji kulini bako ya keji satsala bistan qebare navanda kuribatiya ezidiyan ku Navçaya çiyayı kurmuş bu. Ura demameşi kuhin navin jişine yavı, lisel ole izi di bu.

Elşehte keskir ku armancavan havldanan awa ku salen pejde bikejin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal ben urumata jiyane vegerinin. Brez arjan sali saroge kumalaya navnetawai lise ravşahayi şiro vegir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu vegu hessineke bilez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bi saya çafkaniya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hadiye nişandan.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lugunden ciran ve jandiye. Begeş buna kar saziyen ku kelupelin pera ve uharinin gevneşopi dufroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireciya vare parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji vare parastin.

Aliye Goderva'yı Çafkan Yılmeydan Yako Belgeye Ka Biryar Yako Bankana Vindiya Suri Balaf Kirna Kote Dejiko Rivaziye Nuko Dabariye Havali Goderva'yı Da Hene Ulu Gora Ve Ko Biryari Jibanka Uko Pargerdan Yako Bev Hav Guhartına Ka Da Vra Mujburin Ko Havali Ko Birya Torin Jihane Ko Vaki Muna germiye o vasatın ko ili kotena ve leray Suriye de ben Khanduya wan u afko agahiye pişti ve ko yeki hatna ko para parızga haban kanavanti ya habuna briyare kiya ko wasaji red bu kurbun u avi ekşi ko gomane li ser rastiya ve belgeye ji çedika. Ve kırna deryaya sinur ko yorubaya ko tefkara dar basbunari ve ko di deryaya sinur eko yorubaya ya ko leparzgaha hasake resbe kiriya ve evji ko nişana ve gara ko hizmet guzeri indina vera Suriye ve Iraqi da ve yak komin ko yakem in rivayin ko hatina peşwazi kirin u hamuye ko amada kariyej bu ko hisin kırna ko kuru barin ve jihatina kirin. Ama da kırna navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karengu ama da kırna navında ka şuştuna gurçukan ko daliziya le bajare xan şeyhune le gunda var yedile be bavar davam dike vavji ko navında bebeştigireye navında şaha Süleyman Ali kariya be ko haf kariya reve beriye tandurustiye kodi ama da kırında ko hizmetin nakhaşen ko gurçukan bike. Dîtina goreka bi komî li Dêrûzorê re ve beriya raghandinê Dêrûzorê kandiye ko li aliyê rojhilata goristana bajarekî El Mureyê ye ku goreka bi komî sêko ji sadên ku nenastên ehdûbû hatibûn dîtin û ku dizgehên ku perwerdariyê li jiha ku û yerê dest pê li kolînên ku qanûnî kirine. Ve garantana cenazeyi Suriye ve Lübnan'a ki o mazına Lüşre ve Veriyat'ı keriyen giştiği ve destayı giştiği ya kolderiye gümrükede Rakhan Yako cenazeyi hefti ve şaşvalatiyan Suriye'nin ki ve Lübnan'a da enjama ki un bu baran İsrail'i de jiyana haç destana da bu ki erbas bu Suriye bu Lüşre yer kiriye ki ve meha adare ve hücmari giştiği ya cenazeyi derbas bu iyi ki giştiği Sadu heşte ko hefte uşa jijuaninde erişin de hatına koştuna usu hefte ko cenaza jide deryaye ko cediyat eda ko diyas bu ya ko usu nehjije deryaye ko cüsur era ko darbas buna. Destekirna giştin ku asimani Türkiye o Qatar'ı ku berbişam eva. Destek gişti yako bala firavan ya sivili suye roja pinşam era kandiya ku heyliyen ku asimani Türkiye. Ku de yaki ego lani sala 26 anda ve ku gişti ya khayiş bu ku bal fergehana ve diyar jame. Destek bedeka u haru haji hati ara kandin ku giştin ku heyliyen asimani jiyin ku Qatar'ı. Dedehiye ko falan yasya da ko jeje daye de jihat yedi, haman deme de jide spe edigen. Geçten nav vera Stambule u helebe ko pargandiyen e ajitri ko Türkiye giştine xayin ko asimhani dina vera balfergahada ko sabaha ko گو که چنگل کستانبوله او کبار فرگهانا و دولتی ها هلمه در جیلی میکرنم.

yekitiyar xistinin ne hükumi ya cihani İslami. Uvqfa Türkiye ya kumela ya dilxaz, bijgi ya xaya tevahi jubu havaldanin vejin u aramiyali Suriye piştras girin. Evdaxuyani pişti sardana meydani ya şande yekeji yekitiyi bu axa, Suriye ya ve mehe hat.

havaliyen koder vayi çafkaniye meydaniya kober gaya ka biryariya koban kanavyen diya suri balaf kirna kote edeji ko revaziye nu ko dabariye havaliyen koder vayi da hene ulu gora ve koberyariye jibanka uko pargerdaniye ko pev havgu hartina ka da vira mecburin ko havaliyen koberya toren jihaneyen ko wiki Muna germiye o vasatın ko ile kotena pelerayın Suriye'de ben Khanduya van vavko agahiye pişti ve ko yeki hatına ko para parızgaha bankana vantiya habuna briyare kiya ko vasajı red bu kurbun. O avi ekşi ko gomanen liser rastiya ve belgeyeci çeydike. Ve kırna deryaya sinur ko yorubaya ko tefkara darba spunari ve ko de deryaya sinur eko yorubaya ya ko leparızgaha hasake resbe kiriya ve evji ko nişana ve gara ko hizmet guzeri indina vera Suriye Iraqi da u yak komen ko yakem en rivayen ko hatina peşvazi kirin u hamu yeko amada kariye jbu ko hisin kırna ko kirubarin ve jihatina kirin. Ama da kırına navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karengu ama da kırına navında ka şuştuna gurçukan ko daliziya le bajare xan şeyhune le gunda variye dilibe ve var devam dike ve evji ko navında bebeştigireye navında Şaha Süleyman Ali Kariya ve ku hav kariyere ve beriye tandırız diye kodi ama da kırında ko hizmetin nıxhaşen ko gurçukan bike. Dîtina goreka bi komî li Dêrezorê re ve beriya raghandinê Dêrezorê qendiya ko li aliyê rojhilata goristana bajarekî El Mureyê ye ku goreka bi komî sêko çi sadên ko nenas tê mehdûbû hatibûn dîtin û ko dezgehên ko perwerdariya li jîha ko û yerê dest pê lê kolînên ko qanûnî kirine.

Çavkaniyen herimi destnişan kırın kuvvegera mevanin aburya herimi lugunden ciran vajan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin pera ve uxarenin gevneşopi defroşen. Çalak vanan bank kırın ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Lehin jinuşka ve de nava diyar deyin xozayin heri bihiz u jinuşka ve dene. Ev dikarın de nava çend de qayan de heremek evle ve guherinin heremek xatırnak. Jiber ve yeki gava yekem aparastine ava kumruf peş vaxt ama de bebe. Pispor şire dikin ku peşbiniye havaye be berdavami varın şopandin. Gir hişyariyen barane dijuar varın dayin. Çetrine kuhun dur ketin ajumale paş bixin. Heya ku be tavahi nehucebe. Girhun li dervene u jiber barana dijuar matmayi biminin bi tevahî ji meşale deverin nizim an gelyan dur bisekinin. Avdekare ji nuşke ve ji çiya u giran bi hêzek mezin ber bixwara bi herike. Girhun dajun u bibînin kurê bin avê de ye qet hewil nedin ku we derbas bikin tenê yek mitre ava lehiyê bese ku otombîlekê birevînin. Dişuna ve reyek alternatif bilintir bibinin anji li bendi bin hatta kuve nüşkeve.

Guhdarin Hêja, guhdarin Radio Delal, un niha li bernameya Tirkiye û Sûriyê di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin! Hevkariyeke aboriya girîng di navbera Şam û Enqerê de. Sazya kişiya peşengah bazarı nav neteveyi ya Suriye reye genu ya hafkariye bi mezintirin peşengaha Türkiye tu ya brekliya. Dika vakide kudi romşa çalakin bazırganiyen de nav vera her duvaladan de jinu ve şekil bide.

ay rahane için geldi çav zozan Konya gece çavı taraşa tepkil dönem Bir ye taraşa ve kaytane takmasın Kuberi tefenan işev dali sürede tesubine halkeni de sıramı sanem Pore tefenan pore zelikay mine kone zor demir paşay Medi ve gırtık ulu çay şengali ile daşta herane jev